süt gibi bu dumanı çek içe. Ya da vur kalem ile bile sok bir de. Hani tribine girelim adamın bir aradı topladık devleri ama yok cüce. Hey kekelime biber etmek de bir tek. Ve de matematik arıyordu bu da ders. Pek sanatıma resmi.